Binerin kanal hashtag'den baş hem bu arana bu peşkeşkirin abul teneke berfreh yan uçan peşici ser nüçeymen. Legori agehiyen kanal hashtag derbas buna Abdullah Hücalan acı bu avahiya nüyalle İmraliye ve pejrandına statuya viya fermi ve hatiye giredan. Efseruke Dem Parti'ye Tuncer Bakırhan jibu peş ve çuna pevajuya nu banga avetina gaven du Ali kiru got eger li Ali'ye ki çek ben berdan dve li Ali'ye den hukuk bedani. Komiteya Koçberen Seri Kaniye ji Kanal 8 tere ragahand amade kariyen vegera karvanı çaremin Ye koçberen seri kaniye tekirin o de karvane ve care jepiyenset malbatan pek bi. Andakaren peymanga şey Zozan Yusuf yen jeher du takhin Şeyh Maksudu Eşrefiye yen Halebe dahas kirin ko peymanga havan jenu ve beve kirin. Nameyek jiji kanal heştere şandın da ko denge van begihine aliyen peyvendidar.

Ve Goriye Agehiyen Kanal Heşte Derbazbuna Abdullah Hücalan Ajibo Avahiya Nuya Le İmraliye ve Pejrandina Statuya Viya Fermi ve Hatiye Giredan. Ve Goriye Agehiyen Koji Çendin Çavkaniyen Ramyari Yen Ankara ve Hatine Berhevkirin Tehevikirin Ko Beşti de Çarçuvaya Pevajuye De Statuya Abdullah Hücalan Be Fermi Zalal Bebe Eve Derbasi Khaniye Kole İmraliye Jibo Vi Hatiye Amade Kırın Bebe De diyar kirin ko de heman demede de nava mehede meha cot mehede Rönüştüna rojnamevan nebiskar u nünerin rekhisnin civaka sivil be Abdullah Hücalan re de kare bekeve rojeve çavkaniyen Ankara diyar dikin avahiya ku serokke mehepe Devlet Bahçeli de meha ilune de veke ne villaye malake 205 metrekareye binav kiribu le nava kambosa Girtigeha İmraliye hatiye amade kirin. Qata jerin ya male veke ofis u qata jurin ji veke qada jiyanê hatiye amade kirin. Her va

Le Ezmir'e de çarçoveya le kulina gendeliye ya şaredariya bayrakliye de peleke berfreh ya binçafkirinam dest bekir. Dozgeriye komere jibu 48 kesan bir yara binçafkirine da kudinava banda şaredare bere u rayadaren cehpe hene. Le guri agehiyan dozgeriye komari ya Ezmir'e derbare serdema buhur ya şaredariya bayrakliye de le kulin kiribu. De çarçuve ve dozede hezin evlekariye operasyoneke berfireh li dar xistin u heta na hecmareke zede ya gumanbaran hatine bin çafkirin. De nava kesin ku biryara girtine yan bin çafkirina van hatiye dayin de kesin diyar en cehepi hene. Juan kesin heri diyar şaradare beri bayrakliye serdar sandal

gerekken Allah'a demeye başladım. Gel hodan bu geçte kanun çant, serin uçan desmet. Serokeye şöyle derya İzmir'e befermeyi derbası nava AK Parti'ye bu. Ve uyavay bu ekem cuar şöyle derya İzmir'e dışarı deste ve parti. Azalatsa Nafkaya Türkiye ise Serokeye şöyle derya İzmir'e be opozisyonu jikarın van durkısına ve İzmir İstanbul. Helmetsa girtin gün çapkın haber persen düş şöyle derya breveç. Serokökilin Koma Dem Partiye Tekildari Despeki Nasalan Uya Yasa Dananı Gengeşeyn Ulser Pevajuanı Ragandın Komo Peşve Çuna Pevajuye Beriye Her Tişti Dve Dasılata Cıvata Ule Kariyana Teve Ulser Siyasete Parlamani Berrakir Serokö Huda Parela Amedi De Derbar Pevajua Aşçıya Bokan Allah Heşt Ragandiye Evdu Qazın Gavin zedetir var navetin u zamanı kurdi bebe zamanı fermi.

0: Van hemî babetan babeteke dişî heye. Piştî peywendîkirina Cemil Tugay serokê mezin eşarê Derya Ezmîrê ba AK Partiye ve piştî ji partiyên Tirkiya bi vîdyo bersiva AK Parti din nerazîbûnê nîşant. Ew nerazîbûne çawa ne? Awayê wayî ciyawaz e. Destpêke Emzan hejbara fermî ya AK Partiye de torên civakî da. Vîdyoyeka sih çirkeyi hatiye balav kirin. Ew jî çi ye? Peywendîkirina Tugay bi partiya ava El Ser Wilçend'e hatiye balav kirin. Vîdyo çawa ye? Gireke, ew girek dertkevit, gir jı ziblu, çop, u bermahiyane. Yani. Şuha ena vîdyoyu da dertkevit. Ew gir, piştivid bide gulu gulzar, Hamid Begul. Eve veki amajek bi Wilçend'e ku İzmir jı bajerek peşgü xisti Dibe navçeye ka avadan bu jber ku serokê şare deriyave çwe tevli AK Parti'ye bile. Ve o saat nav torun civakin AK Parti'ye dağıl. Hejmar avada hatiye balav kir. Dehemberda narazibun hebi be video bersiva AK Parti'ye hatiye dağıl. Parta Saadet de bersiva evi videoya da. Evi be zirekiya dest çekiri be AI. Hemen video çekiriye, dürüst kiriye. El pişti evi giri Jinek û sê mêrhene mijûl jmartina pereyne. Eve jîwekî amajeyek bi kriza sindoqa niştecebûne ku nêzî nîf milyon kesan zirar dît. Ek ji wan kesên ku zirar nedî qazanç kirî. Fatîma Kaya cegira serokê giştî AK Parti bî. Eve ji bilêve jî hevdem parta zafer jî. Awa jî vîdyoyek balav kiriye. Vîdyo awa çawa ye. Teda girek dert kevit. Ku be perey hatiye nexaftin ew gire. U eve jî amajaya boça amajaya bo qeyrana sunduqa ve berhenane borse. Ku ek jim jarin germu giringin çend Rojava Türkiye ew sunduqa berhenane borse diye. Yani havriki u bersivdana serdem u say. Be ay ayo video bersiva hevdudun partin naf Türkiye'ye. Bıça eve sabaret Rojava germa Türkiye zan Rojava germiye zan yani zeter şunu çekana ha sizler basut ya bugün kul Ankara'ya gelmedi. Sizler demet baş sizler te gotun ko tahat gotun ko İzmir kelha CHP le medit seruke şaradır ya İzmir'e evci çuna ba AK Parti Rojava germa le İzmir'e le Ankara'ya Rojava medya ve sosyal medyaya jı germa. Davi Zanyar'ın defteri Kerem ke.
1: Kajin belli vakit eşi got vakit kela CHP dahat benavkırın bajare İzmir'e lebelej beyi bajartınan iro derbası AK Parti'ye bu be merasimeke Taybet ve Rozette Cemil Tugay Serok Eşaredariya İzmir'e je Aliye Serok Komari Türkiye'de hemen demede Serok Eşaredariya AK Parti Recep Tayyip Erdoğan bu hopeyde kır Rozette Cemil Tugay. Deslattari veki serkeftine ki edi binavkır lebele dema ku emji hela opozisyon işi dinerin veki bin pekirina iradeya velatin İzmir'e hat nırkandın. Jaleke din de ji veki te video işi bahsa video işi kır ev video gelek hat parvekirin İro. Naha video jibo ser derbas buna Cemil Tugay'a AK Parti'ye hatı bu ava kırın. Hatı bu amade kırın. İro danesi beji partiya saadeti hember videoyu kedin bir kriza, bir gredayı kriza foni edi video parve kır. Na demek o emledin herinde sosyal medyayı da gelek servan videoyan nikaş u berdevam kırın. Videoya AK Parti panze milyon zedetir kes ditiye. A partiya saadeti bu İro danesi sebep parvekir neziki 5 milyon kestit ya lebeli demek ku end videoya yandınerin hejmara kesin ku videoya saadeti acaban diye AK Parti'ye zedettire Jiber ku bi taybet em dikarim bêjin lêpirsîna fonê ango gendaliya fonê heya anaha rojeba sereke a Tirkiye'ye gelek mağdurin ve kriza fonê henin îro jî bi girêdayê ve mijarê jî Fatma Betülkaya ve ifade gel hevjînê xwe ve ifadeya xwe bide ji Aliye daxwaza serdozgeriya Stenbolê ve ve adliyeya Stenbolê ifadeya xwe bide

0: لبل يكاجين ام كارن بيجن بكريدا يوان فيديو يا بتايبتي فيديو يا بارتيا سادتي ادي جالك رخنا تيكرن جبر جبو جميل توغاي ام كارن بيجن جبر كو حيانها اك بارتي روجا كو هاتيا اباكرن حيانها لازمير بسر نكت بو لبل بيل بجارتنا او انجام درايا گشتي دار اسي برتكان هات جاليه كدن دي جي ايرو اوپراسيون لهم بر شاردرين جي هبي جي بردوام كرن دي سال ازمير Navçe İzmir'i, Çeşme'yi, Ulistanbul'i, Esenyurt'i, Navçe Esenyurt'i, Tayvet Bendi Esenyurt'i çiye Navçe Esenbul'i, naha du hazaru bistu çaranda, bittifaka, bijartinin du hazaru bistu çaranda, bittifaka CHP, Udem Parti'ye ve Ahmet Özer hatı bu bijartın Esenyurt'i, yekem operasyonji, behince tarihistina, propaganda ya terörü lehember şaredari esen yurtte pek hatı bu Ahmet Özer hatı bu gırtın ve şu navide ji kayyum hatı bu tayin kırın haya anı hacı kayyum brevede be lebeli operasyona irode alikare serokki şaredari esen yurtte jidin avde hüvdekes hatın bin çavkırın icarci behinceta gendaliye hat ev operasyon pek hat ji aliyek yedin de ji kuenvegerin rojeva enkere ji iroci Komün Parti'nin siyasi civinin köpek anin parlamentoyu, parti ve ki platforma riyanu o disa partiya iyi parti. Edin Rojava her du aliyanda ji le persina foni hebu, gendaliya foni hebu. Ji aliyek edin de ji iro disa alik seroke giştiye partiyanu özgür özel o parlamenterin partiyanu disa lunerin sazi in sivil. Liber dadgeha destur edi saat danzende lehember astenkirin malper o hesabin Rojava. Ne vanan a sosyal medyayı toracı belki de dahuyani dan çapameni disa iro Rojava her davici ku ezbij Rojava Ankara'da işin hadde hiç otmeyi salvegera konkuciya ravaskya treni a Ankara'ya gara treni berivi saziyin sivil dahuyani dan u derbari merasima salvegera dehe jotmehi de dahuyani dan çapameni amdikarın bejin kajin avayake gişti disajı ile Rojava Türkiye'de lepirsin afoni ango gendali afoni veki mijareke sereke ciye hudgre.
1: Başı da hoş spaz bonu çekana ve sizlerin basut kule Ankara'ya de gelmedi abi. Em berdawamdun da aleyke de da wasara tadaf khaya Türkiye se seruke şarderiyen serba opozisyonu ji karen wan dur khısna u li İzmir u İstanbul ji hal metza girt nu bin şafkirna ber pirsen du şarederiyen brevec. O hap seçer seruke mazna şarederiyen Mersin'e, Abdullah Usiyah seruke şarederiyen başaruke yeni şehril Mersin'e, Ahmet Serkan Tuncer seruke şarederiyen mezitli ya her Le Mersin'e roja seşembiye zindani kirine. Ebru çarşembiye vazaratan navkaya Türkiye ve biryare ki her seyserüken şarederiya jı karevan dur hastine. Ev seyserüken şarederiyan hatta ku roja dadgeyi kirnava be zindani kiri diminen. Çant roja ki peştir jiku vazaratan navkaya Türkiye seyserüken şarederiya Eyüp Sultan Persanlı Ataşşehir'in İstanbul'e jı karevan dur hastine. Her evre çarşamba şi hezin aule kari ile şaridirin başarı ki esen yürüte serbe İstanbul'u her zaman başarı ki çeşme serbe İzmir'e du halmetin girtine encamdan neziki bist berpirs u karmenden şaridiriyan girtine ku eve de dumahik halmata girtinu bin çafkirne dabi hafkaram sidareji haman şeva behesken. Şlaik edive ala Ankara nava turumbeyle keda. Her şey ser mefreze ka polisan hat yekirun be egere ve polisek hat yekuştun o bukuş bukhoji be birinzari hat yekirtin. Drengi şava seşembi el ser çarşembi. Hezen polis, başarı Ankara, dahoza nasname je sernişin eken siyar eke turun beyletken. Kuse keste dabine. Du juan siyara nasname akwa radez dikin. Le kese siyem etnaf turun beyleda. Dat keve du guleyan le polisi dixe u evi dikuje. De demek ki da hezen polis havla girtina buku jiddin guleyek be serevi proje dikeve brindar dibe. Yaqub Can Polat parezgare Ankara jidibeje Rauşa Tendrusya buku jiddin gelek neci gire.

0: Serokvekilên Koma Dem Partiyê Gulistan Kılıç Koçyiğit u seze temelli Tekildarî destpêkirina sala nû ya yasadanan ew gengeşeyên li ser pêvajoan û radgehin ku bo pêşveçûna pêvajoyê beriya her tiştî divê desthilata civata ewlekariya netewî li ser siyaset û parlamanî berakir. Sezay temelli ragand divê parlaman inisiyativa siyasî bigirte destê xwe. Nabe vîna gel bi biryarên civata ewlekariya netewî ve girêdzayme. Gulistan Kılıç Koçyiğit jî balkşan diye ser rol Abdullah Öcalan'ı gotiye her erkeke bu Öcalan bedayın de bi be eger ku pevajo blezgini breve bçev jî. Gotiye jî ku halveste vî ye be biryar u erke kurdinatoriye de kartekin neke mazın le lezginiya pevajo ye jî bige. Koçyiğit teki tiyan teke zikir ku ev çi cara çareseriya pırsa kurd tekoşina demokrasi jî hev cıdan nagin. Gotiye em çi caran renadın ku le aliye ki behsa aştiye bekir nu le aliye din jî guva şu fışar li ser şaredariye nu veke yen İstanbul'un Mersin'e benkirin yan jî rejima qayyuman berdoğan be. Eseroka Partiya Deme Tulay Atmolleri de kongre arakısına başarı idire ye Bakure Kurdistan'ı partiya xoda gotarak peşkeşkir. Diyar kiriye ku gele Bakure Kurdistan'ı Türkiye ile benda gaven praktik yen hükümetu devleti dane. Daku pevajo aştiye bağva eke baş ve peşbepçe.
1: Jibo pekanina ve yasaye, biryara lejne evleye netevi peviste. Pırsame eve, encümen hin li benda çiye. Gelime li benda gavin şembere. Ev yasa jibo me netene vegera endemin pekekeye. Libele, bijyana mrovin vi walatira peyvendi dere. Ev mejar bandore li ser girtiyan u kesine derve Türkiye inajı dike. Kengi ev veger des pekir u qada demokrasi çi bu, ve deme ev yasa dibi bekbadi vata.
2: İnsanların hayatına dokunma.
0: Erdoğan Tulay Hatmolleri de berdoğamıya gotara xoda rıhnelle hükümetle Türkiye'ye girt. Ku çık güherdin de dağaza Abdullah Öcalan'dan ekrine. Ve diğer kere ku peviste demildest komisyona çekdananı beyava kirinu ev komisyona jali Öcalan ve bebreve bre.
2: Hala bu komisyon neden oluşmuyor?
1: Çima hatta naha ev komisyona taybet aşı bu çekdananı ku Öcalan jite de çiğdigre naya avakırın. Çima hatta naha brez Öcalan nikara jibli şande İmralı'yı bir kesinden rabici ve çima rojnamevan nikarın serdana İmralı'yı bikin. Çima vakı hafsaroken partiye demeyi em nikarın serdana İmralı'yı bikin. Tabi ku em jibo serdana İmralı'yı amadane hun desturin adın mı?
2: Gönderilmedik. Biz hazırız. Burada bir kez daha...
0: Serokê Huda Parê li Amedê di derbarê destpêkirina civîna parlamentoya Tirkiyê ve hêrsa pêvajoya aştiyê ji bo Kanal 8 ragihandiye. Ew dixwazin gavên zêdetir ji bo çareseriya pirsa kurd werin avêtin û da zanîn jî divê di warê zimanê kurdî de jî gav werin avêtin. Zimanê kurdî jî be zimanê duyem yê fermiyê Tirkiye.
3: Hûn zanin ki îro parlamenterê meclisa Tirkiyê evan jibu ve aşitiye kanuni ki derkhistimun hanine meclisi ve lisere müzakere bükün o em duhazın dahvaziya meciyaya o kanun derbas bevin. Jibu mahfe kırmanca kırda jibu ve aşitiye em duhazın evan kanuna derbas bevin. Tabi van kanuna jibu me jibu hıda pari kemin em daha zede dixwazin. Îro behsa vê meselê ku çê bîye vê aşîtiyê hatiye holê ji bo wî memleketê me milletê me yê Diyarbekir ê Amedê ana kêfxweş bûne. Terör artık nayê xeberdan, nayê efendim insan nayê kuştin, kuştinî pevçûnî rabiye ji memleket. Memleket hoş bir ye. Tabi em serviyat huazın ki van kanuna kemin, çima kemin jibu mahve kurmanca ji henik tişta beraberin meclisi em viyaj huazın jibu zimane kurmancı jibu zimane kurdi de anayasa Türkiye'da ve zimane duduaya

0: Min yani çava Türkiye de haberdan ve kurmancı ji hem de mektebada hem de talimgahada hem de mezgeftada be haberdan be egotun o be talim kirin ji bu via em hıda par olarak seri de şoğulun o em via dahuazın dahuaziya me ji hükümeti raji ji meclisi ji eve memleketi me Diyarbakır ji milleti me gelime me dahuaziya wan eve yani zamanı me îro perdekiriye îro zamanı xo em xweş nikarin xeber bidin ya ji gedayê me kurmancî nizanin ji bu ku diçin mekteba li mekteba da ev zaman nay haberdan nay talim kirin nay ders kirin jibuvi eve kemasiye kurabe ve daha hoş bir ve en viyad huazın ve madem ki vi aşiti çebiye bera ve aşiti zaman ji çebiye.
1: Ali Kare Seruke Partiya Gelliya Kumari Cep Le Ahmet'i de derbare pe vajua aştiye jibu kanal haştra gandiya raustandına şar u Erdistan çekdanan jî Tere nake, dve de warin aburi civaki u azadiye de ji bandurin xwe ser bakure Kurdistan ebke.
2: CHP li ve mesela hane ve peş tişte ku îro Türkiye'de ye peşiya xwe sadece ji bu agirbestiye neşarkirne kafi nabine. Ev ya be her havayi lazım e fıra bebe, kur bebe, mazım bebe. Ve evyajı be her havayı Türkiye rahat be. Ve derada jî ve agir bestiya hane ve nigavetna hane pevajo etişki rast u baş binin ancak viyatene gerek ki bi viyatene neysek nanne. Reha refaha viya gerek ki bigije ve toplumi, eğitimavi, sağlığavi, ekonomiya, aboryavi, de her havayı da insanı bölge ve heremi gerek hurhat hisbike o ali özgürlüğe daji azadiye daji civa karbe fikru ramane hurhat bine zaman ve van talebe demokratik talebe haneji tuhaze bin beji evya mesele ki pırgiringe mazı nevkure ev mesele haneji iro despe nekiriye Bes ironik genlik baş hatya avetin vitişte hani ez ve kurt ki ve ber persiyare cigre CHP lveri serukatya CHP Diyarbakır'da lvedera em duhazın ku ev tişte hani rastu baş demokratik talep hak hakku talebe vi geli bici behanini Ev ya her Kürt ki, bu ki Kürt tenenine, de Türkiye'de herkes lazım de dine Huda, boy kavmiyete Huda, boy aboriye Huda, de her havayı da hurhat hisbike. Memleket ki ki azad halkiyi nikare be fikru ramane hubeje du dünyayı da peşketine viçe nebiye. İro memleketi peşketi du dünyayı da temizledi ki demokrasiya ve demokrasiya ke peşketiye ki ja halkı kud hazı eder hatkiriye ev halkı nava ve devleti bıçağı ve hurhat diye devleti van imkanu fırsatu derfeta daye van ev devlet iro rahat bune.
1: Vazire Datsiye Türkiye Akin Gürlek de hepevine keda dikele ajansan adolu gotiye kopi ve jo ağaçtiye carek edin pajven aç. Gürle gözcüko yekan reya bjhanina kanuna pevajo haşti evaku PKK çekan zeyne verdisan dezgehin evlehiyeci çekdanını elveri tekit bikin.
3: Özellikle destek veren sayın milletvekillerimize ben...
4: Garanevelen proseye daniyev tir lakavan derçuva. Bu o yasay prosa kapçete buari cebeze kırnava, peviste PKK çak dabniyetu, mitu dezga amniyakaniş au çak danana pışt rast bkanava. Prosa kabar devamu, baş da şete peşava. Çau poşiş lavana nakin kadayanavet prosa ka tek bden. Am prosaya belay ema ve gringav, damanavet be anjami begeyenin.
3: Terörist Türkiye ile ilgili. Bu kurul da Cevdet...
1: Belki de jive, vezire zatiye Türkiye'de beje dozen fail meçhul bikerne diyar.

sed malbatan pekti. Ebe berbe gundavaren seri kaniye, gundin derdura tiltemir o zirganiye ve brevi kevin. Karvane seyemin ye kocberan koje pensadu yazdı malbatan pek dahat bence cotmehe ve geryabu cehu varin huay.

0: Binerin Kanal H Ticaret Gidin'den baş bu arana bu peşkeşkirin abulteneke berbreh yanuşan peşici ser nüçeymen. Çandayak ce şaradarın partiya demi Serdana Rojava'yı Kurdistan ekir ve biryara sibi be İlham Ahmet re becibe. Serok vekilin koma den partiye ra gandın dibe pevajo jibin bandura megeke derke ve o gotin nabe ku bina gel ve biryarin megeke ve giredayi be.
1: Temlinin, ana gutruinin ve kemlinin. Yego ave go nekatim fadle da af kuliyatani komple afla
0: parlamentere ki Suriye ragan nabe zaninga kobane jibo komalaya fakulten kobane te guardan ve komalaya de gredai zaninga halebe be Le Irak ve Rema Kurdistan'ı bahaya dinamak

Ya Navendiya AK Parti'ye de Erdoğan peşvaziyle tevlibuna Cemil Togay kir u nişana partiye bibi bekir. Erdoğan got ko eme bi hemu heza xwe pişgiriye bidin şaradariya İzmir'e. Ev yekem cara ko şaradariya İzmir'e de keve bin kontrola AK Parti'ye de ku qed de hilbijartinan de le İzmir'e beser neketiye. İzmir ne tene siyemin bajari heri mezinye Türkiye'ye. O navendeke giringe aburi o bandureke her vaha de penasya siyasi Türkiye'de ve ke navenda sekuleri o gela sereke muhalefeti bi taybetiya CHP daha tedidin. Tevlibuna Cemil Toay o şaredare Navçeyan de nava AK Parti'de pişti derben davi enlidici CHP'ye ku ve ke yek ji mezintirin guhertinin aliyan de diroka navxoya Türkiye'de denir khandı. De çarçuve ile kurina gendeliye ya le dici şaradariya esen yurte ya İstanbul'e kunaha jaliye kayyuman ve tebire ve birin. Biryara bin çafkirine jibu 19 kesan hatta dayin ujvan hevde kes hatın bin çafkirin. De nava kesin bin çafkiri de cegiri seruki şaradariye Yusuf Ulutaş eko jaliye kayyuman ve hatıbu tayin kirin u her vaha karmendin dema bereji hene. Dozgeriye komare ya İstanbul'e ragan ku evle kolin derbare iddiayen gendeliye de ihaleyan de u bergirtina bertile je muttehidan ve tekirin. Derbare ve eke timen reberiya şaha tekoşina dici tavanin darayı operasyon ek pekani. De operasyon de hevde kes hatın bin şafkirin u legerin le duv du kese dinci berdağındaki. Şaredariya esen yurte pişti helbijartinin siviye ki adare bibu yekemi şaredar le İstanbul'e ku kayyum le hatı bu tayin kirin. Ev yek pişti girtina seruke şaredariye Ahmet Üzer hat ujve rojeve şaredari jaliye kayyuman ve tebire ve birin.

0: Kabasım.
1: Ya buasam.
0: Ya sa.
1: Bada dikam.
0: Na dani maka.
1: Ya çaka.
0: Hey bak kakam. Maşallah.